0: Bunlar şimdi filmlerde dinlemezse, seri dinlemezse de dostum. Çok da kısım olsun, bu işimden diye bir karakol bulur. Şimdi ismi Şur Moritanya. Bu işin ağın başını gezeyim. Radya Akkari Vahdi. Hala. Vahdi. Vahdi.
1: ¿Tú qué radio escuchas? Yo, Vive Radio. ¿Vive Radio? ¡Sí! ¡Vive, Vive Radio! Vive Radio.